kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farklı ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz, diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan Doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Bu alkış efektini bu arada Eminönü'nden aldım ben. Eminönü'nde o kahveci var ya, orada bir alkışçı var. Gittim orada, abi dedim, bana 50 kişilik bir alkış verir misin? Bunu verdiler bana. Biraz yağmura benziyor ama artık idare edeceğiz.
2: Gençler, buraya bakın.
3: Günaydın.
4: Günaydın Doğan Can.
1: Kapat telefonu, kapat. Bu ne ya?
3: Benim böyle fırınım var, kendim işletiyorum.
1: Oh ne güzel, kasada oturuyorsun en güzeli. Bey çalışıyor, hanım da böyle kasada oturuyor ya, üstüne böyle bir hırka gibi bir şey atıyor kollarında dirseğine kadar bilezik. Buradan evet. Ne alıyoruz Mehmet?
5: Günaydın.
1: Künyayı alalım.
5: Şeyma Antaş, İstanbul Emret Komutanım.
1: Estağfurullah kız.
5: Günaydın.
3: Ben iki defa aldattığım zaman yakalandım. Bunu durumda söylemiyorum. Öbürlendiyorum daha önce. Ergenliğim mi diyeyim, gençliğim
1: verdi, hızım mı, heyecan mı? Ya bırak Allah aşkına, işinize gelince hepiniz kocaman adamsınız. Ama yok, ben küçüğüm ki daha, ergenim ki ben. Tamam olabilir. Bak sen birine aşıkken başka birinden hoşlanabilirsin ama gönlünün başkasına kaydığını hissettiğin andan itibaren o hayatında olan kişiyle yollarını ayıracaksın o zaman. Ne oldu? Olmuyor,
3: ya, olmuyor,
1: nasıl olmuyor? Olmuyor? Bir elim ay, yağda bir elim ayağa. Yürü git be. Yürü git.
2: Günaydın. İnsanlar psikolojik hasta aslında. Mesela her gün gelen bir hastam vardı. Bir gün gelmedi, ben çok merak ettim. Yani o niye gelmedi dedim. O hasta ondan gelemedi dediler. Evde yatıyor dediler.
0: Doğan Canlı yayında.

0: gün dileyerek günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Radyolarınızdan itibariyle günün bu vaktinde
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 22 Temmuz, günlerden çarşamba. Haftanın tam ortasından herkese bir kez daha
2: günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Şimdi tam böyle giriş yaparken aklıma bir şey geldi. Bir şarkı, onu mırıldanacaktım. Sonra dedim ki Doğancan sen sus. Dur hemen şuradan o aklıma gelen şarkıyı sizi selamlama. Onu kim söylüyordu ya? Herhalde o söylüyordu değil mi? Dur bakayım. Aynen. Evet. Tamam arkadaşlar, sizi bir şarkıyla karşılamak isterim. Öyle içimden geldi. Güzel bir gün olsun, keyfimiz yerinde olsun, işimiz gücümüz rast gitsin, içimiz neşe dolsun. Sıkmayalım canımızı. Arkadaşlar kötü günler geride kalacak. Çünkü sırada daha kötü günler var. Oley!
7: Nasılsın?

0: Babamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızdan. WhatsApp'ımızın numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız ben de birazdan hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. Az sonra da yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Günü beraber karşılayalım derdindeyiz. Zaten yat, kalk, aynı, bari en azından sabahları iki hoş sadayla, iki hoş sohbetle yüzümüzde açıkta olsa. Ben böyle Türkçesine dikkat ederken çok alakasız bir yanlış demeyeyim de yanlış hatası yapan böyle ufak bir, belki hani onun doğru kabul ettiği ve hani gayet de emin bir şekilde söylediği o yanlış kelimeleri duyduğum zaman çok gülesim geliyor, böyle koca koca insanlar. Efendim bugün yine sizlerle beraber acukta olsa su koyan mı? Günü beraber karşılıyoruz.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Allah Allah. Hadi hızlıca mesajlara bakalım. Denizli'den Derya günaydın. Ankara'dan Burak selamlar. Biz İstanbul yolcusuyuz. Hollanda konsolosuna doğru gidiyoruz çocuklarla. Kocaeli'den selamlar demiş Esra, Erkan, Meyra ve Emre. Hadi gazanız mübarek. Gaziantep'ten Ercan, eşiyle iddiaya girip zayıflamaya çalışan bir adam, hepinize günaydın diler diyor Ercan. Senin de gazan mübarek. İzmir'den Ayşe, günaydın. Münih'ten dinliyor sevgili Murat. Günaydın Almanya'ya. İstanbul Fatih'ten Bayram, her sabah olduğu gibi ne kulağım sende. Bugün benim için özel bir gün, sevgili eşimle yıl dönümümüz demiş. Senin de gazan mübarek. Şu an Hollanda'dan Avusturya'ya doğru yoldayız. Avrupa'da birkaç ülkede gezip 2-3 hafta sonra eve döneceğiz. Sevgiler diyen sevgili Zübeyde. Çocuklarım Firdevs ve Zeyt'le seni dinliyoruz ailece, çok seviyoruz demişler. Ay ne mutlu. Günaydın.

0: tatildesin diye öngörüyorum. Alanya'dan Fehim'e böyle güzel bir otel manzarasından elinde çayıyla fotoğraf yollamış bana. Günaydın. Antalya Manavgat'tan selamlar diyorum. Mahmut Usta, Soner Usta, Serdar Usta. Günaydın. Kolay gelsin. Yine Hollanda'dan bir mesaj. Ercan ve Osman. Günaydın. Selamlar. Fatma Bahçeşehir'den Yeşilköy'e giderken kulağım sende Doğancan. Ankara'dan Ceyda. Çocuklarım Gökçe ve Göktuğ'yla sendeyiz Doğancan demiş. Buluşmaya son iki gün değil mi? Aynen. Cuma akşamı Ankara'da söyleşimiz var. Haberiniz olsun. Derli toplu, rahat, klimalı, herkesin oturabileceği güzel bir salon organize ettim. Bu cuma akşamı Ankara'da söyleşim var. Herkes davetli. Ve ücretsiz bir etkinlik. Amaç tanışmak, muhabbet etmek, güzel vakit geçirmek. Detaylı bilgi Instagram sayfamda. Doğan Can diye girip bulabilirsiniz. Bu cuma akşamı Batıkent tarafında olanlar buyursunlar. Eşim Timur ve ben Selma zeytin tarlasında sulama yaparken dinliyoruz. İznik'ten herkese günaydın. Konya'dan Fatma Nur günaydın. Selamlar. İsmail Yekan'ın yeni şarkısını çalar mısın Doğancan demiş Zonguldak'tan Yeşim. Ha, evet doğru. Konuk geldiğinde de bahsetmişti değil mi? Temmuz'da çıkacak demişti. Tamam evet doğru. Bakayım birazdan. İzmir Buca'dan Jale. Uzun bir süre sonra sana kavuşmak ilaç gibi geldi Doğancan günaydın demiş selamlar. Muğla yatağından Erdem gözlerim hala kapalı. Senin sabah enerjin ve neşen aklıma gelince hemen kendime geliyorum. Günaydın Doğancan demiş. Right selam. Bursa'da işe giderken yine her sabah olduğu gibi sendeyiz Doğancan demiş sevgili Sude. Günaydın. Hayırlı sabahlar Şanlıurfa'dan diyen sevgili Vedat. Notere giderken seni dinliyorum demiş. Ankara'dan Necati iş yolunda Ergün abimle her gün olduğu gibi sendeyiz Doğancan. Zonguldak'tan selamlar demiş sevgili Bilhan günaydın. Mehmet yazmış İstiklal Caddesi'nde temizlik çalışması yaparken dinliyorum seni Doğancan demiş. Mehmet ben de dün İstiklal Caddesi'ndeydim ama yemin ederim yere hiçbir şey atmadım. Sakın bana sövme. Ulan bu da atılır mı falan dediklerin hiçbiri bana ait değil. Ankara'dan Burak günaydın gece mesaisinden çıkarken kulağım sende Doğancan. Hazırız diyen İstanbul'dan Fatoş günaydın. Şehzadeler şehri Manisa'dan herkese selamlar. Bir ithalat macerası daha sona erdi. Yurdum yurdum güzel yurdum diye Vural mesaj yollamış. Neredeydin ki? Selam. Denizli'den Müzeyyen günaydın. Bursa'dan Büşra selamlar. Ankara'dan Burak günaydın. Alanya'dan selamlar diyor sevgili Hafize. Isparta'dan yazmış Emine. İstanbul'dan Çisem günaydın. Marmaris yolundayız diyen sevgili Ferda günaydın. En arkada oturan ücretini vermeyen müşterilerim var. Bir zahmet onları seslenir misin? Yalova'dan minibüste müşterilerimle beraber dinliyoruz seni Doğancan demiş.
1: Ablacığım yeni binen arkadan gözünü atmaya kalmasın.
0: Gibi bir şey mi istedin? Kütahya'dan Emre günaydın, selamlar. Bagayım. Ankara'dan İbrahim Bey selamlar. Tuğba yazmış Sakarya'dan. Kocaeli sahilde yürüyüş yaparken dinliyorum demiş. Yine Ankara'dan Şule. İstanbul'dan Gülcan. Uyanmaya çalışıyoruz kulağımız sende. Denizli'den günaydın diyen sevgili Naciye. Selamlar sevgiler sesimizin ulaştı her yere ve herkese. Evet şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bugünün yayın konu başlığı ne?

0: Bak o da bir şey mi? New York'tan selamlar diye Rasim yazmış. Türkiye'me gelmeye 13 günüm kaldı, vakit geçmiyor diyen sevgili Rasim. O da New York'tan dinliyor bizi. Evet sevgili arkadaşlar, bugünün yayın konu başlığı. Hem bir yandan hayal kuracağız, hem de bir yandan belki hedeflerimize giden o yolda türlü söylemlerde bulunacağız. Kelimelerin sihri büyüsü diyeceğiz. Ben şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa. Bu bir durum olabilir, bir hal olabilir, bir davranış olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Yani ben şuna sahip olmak isterdim. Ben şöyle biri olmak isterdim. Hatta doğrudan bir isim de uyduruyorum. Doğancan, ben Seda Sayan olmak isterdim. Çünkü gibi mesela yani. Uyduruyorum. Doğancan, ben kibari olmak isterdim. Çünkü. Çünkülerinizle, nedenlerinizle beraber şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa ucu çok açık. Her türlü konuyla alakalı buyursunlar. WhatsApp hattımızdan mesaj yollayabilirsiniz. 0531-785-9080 WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kaydedin Süper FM ihbar hattımızı, buradan yazın. 0531-785-9080 ya da yayına katılmak isteyenler için canlı yayın telefon numaram, birazdan arayabilirsiniz. Rastgele alıyorum telefonları da. 0212 368 62 12.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene. Doğan canlı yayında devam ediyor. Doğan canlı.

0: İşte manifest. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Bugünün yayın konu başlığı: Şunu çok isterdim.
1: Ne kolay değişiyor bazı şeyler.
0: Haydi bakalım, dökelim torbanın dibini. 0212 368 6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.
1: Bir söz, bir bakış yetip artıyor. Onca yılların hatırı kalmıyor. Yüz gelmeden de güller solur.
0: Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 531-785-9080. Bu da yayın esnasındaki her türlü sohbete yazabileceğiniz WhatsApp hattı.

ben çok zengin olup hiç düşünmeden para harcamak ve yaşamak isterdim. Çok amin demiş. Bununla ilgili bir gayretiniz varsa neden olmasın Gülcan Hanımcığım? Sevda yazmış Almanya'dan. Vallahi benim hayallerim basit. Bahçesi olan kutu gibi bir ev, böyle işte köpeğim olsun, tavuk besleyeyim. Seda Sayan olmam için 40 tava lavaş yemem lazım demiş. Sevda. Bence adımı okuma. Ben üniversitedeyken aşık olduğum bir kız vardı. Yıllar geçti aradan. Onun memleketinde görev...

şu anda da emekli oldum. Hatta onun memleketinden geçiyorum. Tam da tesadüf oldu, bu konu üzerine yazıyorum sana. O kızın hayatta olmasını çok isterdim. Keşke ben buradan geçerken o da bu burada bir yerlerde nefes alıyor olsaydı. Bir şeyler daha yazmıştı. Allah

0: aman aman aman. Ben yine ben olmak isterdim çünkü dünyadaki hiç kimse ben değil. Aynı şekilde hiç kimse sen de değil. İkimizden de dünyada bir tane var Doğancan. Belki de farkında olmadan birçok kişinin hayalini yaşıyoruz ama farkında değiliz. Öyle bu hepimiz için geçerli bu arada. Savcı yazmış. Yani şu an hayatından en şikayet edenimiz için bile geçerli bu tabii ki. Çünkü bilemeyiz kimin dualarında yer eden şeylere sahip olduğumuzu. En basit şeyler bile, bize çok basit gelen, çok böyle rutinimizde olan şeyler bile bir başkasının hakikaten ellerini her gün açıp dua ettiği türlü türlü şeylere sahibiz. Bunun da farkında olabilmek lazım. İşe giderken dinliyoruz seni Doğancan. Aziz Sancar olmak isterdim Nobel ödülü aldığı için diyen sevgili Hilal, günaydın, selamlar. Sabriye yazmış Mersin'den. Evet. Sabriye Hanım öyle bir mesaj yazmış ki ben bunu eğer okusaydım bu benim son anonsumdu. Öyle yani, yayın bile değil, son anons. Bir sonraki anonsa kalmaz. Güle güle sana yolun açık olsun. Ben zengin bir ailede doğmak isterdim. Çünkü abi izlemeye gelmişiz gibi bir durum var sanki ya. Ne kadar çırpınırsak çırpanalım o refaha ulaşamıyoruz. Rahat böyle ezeceksin baba parasını çatır çutur, sabah kalkacaksın portakal suyundan bir fırt, sonra spor, kabriyo, araban, üstünden atlayacaksın, ver elini boş beleş hayat. Evet, doğru. Ama Sezgin, bir laf vardır, şey derler ya işte, babanın zengin olmaması senin suçun değil ama kayınpederinin zengin olmaması senin suçun. Günaydın.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: De yine siftahımızı atabiliriz artık. Şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 telefon numaram. Neyi çok isterdiniz? Dökülün bakayım. Sormasa da beni

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem. Şarkısını çalmam da
1: ben şımarık insanları sevmem.
0: Manidar. Evet, Kıvanç her sabah seni dinliyoruz demiş Karşıyaka'dan, 10 yaşındaymış. Kıvanç'cığım günaydın. Hadi ilk telefonumuz gelsin. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Doğancan günaydın, Konya'dan İsmail ben.
0: Hoş geldin İsmail. Çılgın çocuk, çılgın çocuk. İsmail. Ne iş yaparsın tanıyalım?
2: Bankacıyım, özel bir bankada çalışıyorum.
0: Öyle
2: her sabah. Aynen, bir yaklaşık 20-25 dakika, bazen yarım saatlik ancak dinleyebiliyorum.
0: Yeter senin. Ama ne yapacaksın da?
2: O yetiyor.
0: Sabah sabah zaten. Carca, hiç Allah aşkına İsmail, o 20 dakikada bile şey diyor musun? Üff, bu da amma konuştu ya, oluyor mu sabah sabah?
2: Hoşunuza gidiyor, hayat enerjisi veriyor.
0: İyi, aynen. Tamam, Tonga'ya düşmedin. Nedir bankadaki pozisyonun, ne yapıyorsun?
2: Ben müdür yardımcısıyım. Satışta çalışıyorum, satış tarafında.
0: Oo, imzalar falanlar filan. Orada milyonlar, amanlar dumanlara.
2: Aynen öyle.
0: Şimdi tabii böyle şey, yönetim tarafında olunca şubede gelen böyle işte ne bileyim kallavi müşteriler vesaire, onlarla ilgileniyorsunuz, hususi ağırlıyorsunuz vesaire. Bu sebepten bir günde ortalama kaç tane Türk kahvesi içiyorsundur? Onunla iç, bununla iç, onunla iç, bununla iç. Kaç tane içiyorsun?
2: Evet. Çok hakimsin maşallah. Şey, bazen bir 5-6 olduğu oluyor. Tabii sadece kaller müşterileri değil, bazen de şikayete gelenler, işte sıkıntısı olanlar da görüşmek zorunda kalabiliyor.
0: Onlara kahvesini herhalde sakinleştirici damlatıp veriyorsunuz. İyi, kolay gelsin. Nedir acaba şunu çok isterdim dediğin şey?
2: Doğancan, ben zayıf olmak isterdim ya. Yani ömrüm boyunca hep 8 yaşından bu yana göbeğim var. Maalesef zayıflayamıyorum. Çok diyet yaptım. Ömrüm diyetle geçti. Evlenmeden önce 79 kiloya kadar düşmüştüm. O zaman çok fittim mesela.
0: Boyun kaç?
2: 1.75 civarında.
0: Tamam. O zaman oran orantı ama, olarak çok aman bir şey yokmuş yani. Yine artık fitmişsin. Şimdi kaç?
2: İşte o evlenmeden önceydi. O şimdi 106 kilo civarındayım. Ama zayıflamıyorum. Yani zayıfladıkça da.
0: Ama öyle bir anlattın ki ya, bu halledemeyeceğin, gerçi her şeyin bir çözümü var da yani verebilirsin yani.
2: Veriyorsun, 6 ay dikkat ediyorsun, veriyorsun mesela, ama bir hafta dikkat etmediğinde neredeyse verdiğin yarısını alıyorsun.
0: Tut biraz da sen de şu, artık yetişkin var. İnsansın yani, koca banka yönetiyorsun, şu ağzını mı yönetemiyorsun? Yanlış mıyım İsmail Beyciğim?
2: Yani.
0: Ya ama bizim gerçekten bu konuda yani Türk mutfağı o kadar gel gel bana gel yapıyor ki, ister istemez insanın böyle, yani tutamıyorsun kendini yani, ne kadar diye şu, aman şundan ne olacak, aman bundan ne olacak dediğimiz gerçekten bir başkasının öğünü. Yani biz böyle mutfaktan geçerken ağzımıza attığımız şeyleri insanlar ana yemek olarak yiyor neredeyse. Yani o yüzden biraz o kendine dürüst olmak lazım yani, tamam burada durmam lazım diyebilmek lazım. Halledersin ya.
2: İnşallah.
0: Hadi bugün milat olsun senin için. Bugün o kararı ver artık. Yeter, az ye. Ekmeksiz ye en azından.
2: İnşallah Doğancan, bugün devam edelim. Tekrar başlayalım yani. Her zaman
0: hadi, hadi bakalım. İyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Konya'dan günaydın. Herkese selamlar.
0: Günaydın.
3: Günaydın sevgili.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Evet, şu an sayısız aman iğne vurdu be abi diye mesajlar görüyorum. Arkadaşlar kurban olayım ya, her dönemin böyle bir modası çıkıyor da. Şimdi evet, bununla ilgili böyle türlü Doğancan hayır ne alakası var, o da sonuç itibariyle sağlıkla alakalı bir şey diyeceksiniz de. Yani ben genel olarak normal bildiğin bir ağrı kesici bile kullanmaya imtina eden bir insan olduğum için benim öyle ilaç tüketimim falan da pek yoktur. Yani senede belki, eğer böyle bir hastalık sürecinde değilsem, uyduruyorum, çok antibiyotik kullanmam gerekiyordur. Orada bile direnmeye gayret ediyorum ama ben böyle azıcık baş ağrıyınca ilaç atanlardan değilim. Hele bir de bu iğne olayı, çevremde çok fazla kullanan var. Zaten bizim sektörün %99'u neredeyse, yani şarkıcı, türkücüler baya böyle hani şey gibi, günlük bir rutinmiş gibi bu zayıflama iğnelerini falan kullanıyorlar. Şeker iğnesi olarak da geçiyor. Bunun birkaç çeşidi var. Ama ben hani uzun vadede bunun çok sağlıklı bir yöntem olmadığını düşünüyorum. Gerçekten yani icat çıkarmayın yani. Ben bilmiyorum, biraz şey, mesafeliyim. Çok böyle cahil cahil konuşmak istemem ama yani günün sonunda vücudunuza bir kimyasal alıyorsunuz. Yani bu bununla ilgili bir müdahalede bulunuyorsunuz. Oradaki müdahalenin sizin nefsiniz olmalı. Tutacaksın abi tut. Yeme. Yeme. Aç kes. Yeme. Ay gerçekten ya vurduran vurdurana. Hoş değil. Bugünün yayın konu başlığı. Şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farklı ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan Doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoç'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Süper FM.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa herkes şöyle biri olmak isterdim, hatta şu kişi olmak isterdim, şöyle davranabilmiş olmayı çok isterdim diyebileceği ne varsa buyursun. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın ama nedenleriyle beraber yazın. 0531 785 9080 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası. Sevgili Ankara'dan dinleyenler, bu cuma akşam saat 8'de Ankara'da söyleşimiz var. Cuma Ankara'daki dinleyicilerimle buluşuyorum. Katılım ücretsiz. Detaylı bilgi Doğan Can diye Instagram'a girerseniz saat kaçta neredeyiz görürsünüz orada.

1 milyar TL'm olsun çok isterdim demiş Bayraktar. Ya niye öyle kestirip atıyorsun diye bir diye ya? 10 de, 100 de, 1 milyon milyar TL de. Matematiğim yetmedi, klasik. Sercan günaydın, Diyarbakır'dan dinliyorlar, selam. Dancan ben otokaportacı ya da otoboyacı olmak isterdim, iyi para kazanıyorlar diyen sevgili Selman günaydın. Bir de onlara soralım ama yani kolay iş değil. Dancan şu canlı yayın numarasını kurban olayım biraz yavaş söyle. 4 aydır not almaya çalışıyorum alamıyorum demiş bir dinleyicim. Ay abart. Bence senin bu konudaki algın biraz yavaş mı acaba? 0212 368 62 12 368 62 12 oldu mu? Her şeyi kafama takıp enerjimi hemen düşürebiliyorum. Gamsız, sadece kendini düşünen, kendi mutluluğuna odaklanan, olaylardan etkilenmeyen biri olabilmeyi çok isterdim diyen İrem.

0: Bir Zerrin Özel klasiği. Ne güzel şarkı. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Özgür ben İzmir'den.
0: Hoş geldin Özgür. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Bayan giyim mağazası.
0: İyi. Evet. Kolay gelsin. Nasıl işler teşekkür bu ara?
1: Ediyor. İyi. Bizim sezon yazın olduğu için. Yazın daha hareketli.
0: Değil mi? Evet. Herkesin böyle bir şey, ay üstüme başıma yeni bir şeyler alayım havası. Çünkü kışın kat kat giyiyoruz ama montun altında ne var kimin umurunda. Ama yazın biraz daha tril tril değil mi?
1: Sıkıntı şu, bayanların canı sıkılırsa alışveriş yapıyorlar.
0: Niye sıkıntı? Yani ne güzel işi, işine geliyor olması
1: bizim
0: lazım.
1: Bizim için artı. Bizim için artı işte. Erkek giyim olsaydı erkek ihtiyacı olduğunda alır, bayan canı sıkıldığında alır, kavga ettiğinde alır.
0: Senin de eşine gelir. İyi. Peki Özgür, nedir acaba şunu çok isterdim dediğin şey?
1: Evlenmemeyi çok isterdim. Evlenebilmeyi. Kesinlikle evlenmek istemezdim.
0: Evlenebilmeyi mi? Evlenmek istemezdim.
1: Evlenememeyi. Evlenememeyi.
0: Eğlenmekten mi bahsediyorsun? Ha, evlenmek anladım ben. Ha, niye?
1: Aynen. Evlenmek. Ben dayanamıyorum, evleniyorum.
0: Ne demek o? Kaç kere evlendin ki?
1: Bir kere evlendim, boşandım. İkinci kez bir daha evlendim. Şimdi tekrar boşanıyorum. Asıl problem şu, aynı kişiyle gene evleniyorum ben.
0: İkinci eşinle mi? Boşandığın ikinci eşinle tekrar evleniyorsun.
1: Yok, birinciyi ikinci kez aldım.
0: Ve şimdi boşandınız, üçüncü kez tekrar aynı kişiyle evleniyorsun.
1: Yok, şimdi ikinci kez boşanıyorum. Üçüncü kez inşallah almam.
0: Tamam, evlendiniz, ayrıldınız, ya acaba biz de yapabilir miydik deyip tekrar evlendiniz, yapamayacağınızı aynen anladınız.
1: Aynen, şimdi tekrar boşanıyoruz.
0: Anladım. Evet, hayırlısı.
1: İnşallah bir daha
0: geri dönmem. Peki çok özel değilse yapamadığınız şey neydi? Neden yürümedi bu evlilik?
1: Yok, anlaşamıyoruz. Ortak arkadaşlarımız yok. Yani biz görücü usulü evlendik. Onun çevresi farklı, benim çevrem farklı. Onun üniversite arkadaşları farklı, benim üniversite arkadaşlarım farklı. Yani ortak bir paydada buluşamadık.
0: Ne olacaktı zaten yani sonuç itibariyle? Herkes farklılıkları buluşturuyor bir şekilde ama uyumlanamıyor musunuz siz?
1: Aynen öyle.
0: Keyif aldığınız şeyler farklı, aynı
1: farklı
0: değil.
1: Farklı, evet, kesinlikle.
0: Anladım. Kesinlikle. Bu kadar mı yani sebep, bu mu yani?
1: Aynen, sebep bu.
0: Vallahi Özgür abi, ne olur yanlış anlama, bak beni seviyorsun ki yayına bağlanmışsın. Çok böyle hani şey yapmak istemem de sende var ama bir şey sanki. Hani bu hikayede yanan sen değil de sanki hanımefendiymiş gibi geliyor. Yani evet, güven vermeyen bir halin var senin, böyle kendi kendine deli gibi gülüyorsun. Böyle bir dürüst şimdi olmuyorsun ben yani ilk, şu anda.
1: Ben ilk boşandığımda evimi her şeyi bıraktım gittim, işte velayeti verdim, hiçbir zorluk çıkartmadım, eşyamı yani kendi kıyafetlerimi aldım çıktım. Evet. Şimdi ikinci boşanmamızda demiş ki ya niye zorluk çıkartıyor demiş. İlkinde demiş her şeyi verdiydi. Dedim ilkinde salaktık dedim. Şimdi dedim akıllandık, şimdi ikincisini de aynısını bekliyor.
0: Anladım.
1: Her şeyi bırak git. Şimdi ben iddialaştım, artık bu iş çekişmeliğe döndü. Hiçbir şey vermiyorum, her şeyini alıyorum, işte evi, arabayı, şunu bunu, velayeti.
0: Çocuk kaç yaşında?
1: Çıkarttı, 15. Geçici velayet çıkarttı apar topar. Gittim onu mahkemeden itiraz ettim, iptal ettirdim. Diyor ki niye benimle uğraşıyor? Dedim uğraşmıyorum. İlkinde dedim sen dedim bu dedim padişahlığı, sultanlığı yaşadın dedim. İkincisi de böyle olacak zannediyorsun. Dedim. İkincisi de böyle bir şey yok. Herkes dedim kendi imkanlarıyla dedim ayakların üstüne kalacak.
0: Abi senin burcun ne?
1: İkizler.
0: Tamam, benim daha bu sohbete devam etmek istediğim bir şey kalmadı. Teşekkür ediyorum. Allah selamet versin, ne diyeyim. Peki hadi hayırlısı gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydınlar herkese.
0: Günaydın. Vallahi yüce Rabbim hepimizi gelgitli insanlardan, ne istediğini kestiremeyen insanlardan koru ya Rabbi. Bugünün yayın konu başlığı şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa. Ya ben şöyle olmak çok isterdim. Şu kişi gibi olmak ya da şöyle davranabilmek ya da şuna sahip olabilmek çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dıp dıp dıp. herkes. Vallahi gülüşü normal değil, doğru diyorsun Doğancan, var bir şeyler burada. Yazmış bir dinleyicim de, diyor ki abinin arıza lambası yanıyor demiş Yakup.

0: Hanife demiş ki abla inşallah donuna kadar alır bu adamın demiş. Aman baldan şekerden. O kadını Allah kurtarmış Doğancan demiş Seyfo.
1: Bak ne kadar güzel bir kelimeyle özetlemiş Kemal. Ne yazmış biliyor musunuz? Değişik.
0: Doğancan bence adam birincide verdiği malları geri alabilmek için ikinciye evlenmiş demiş Ayşe.

0: Bugünün yayın konu başlığı şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa. Kısa bir ara, hemen ardından devam. Mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80, ya da dileyenler canlı yayına da katılabilir. Telefon bağlantımız için 0212 368 62 12.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında da...
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Arkası.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar. Günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı. Şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa. Ne isterdiniz? Hadi hayal kuruyoruz. Ket vurmayın. İlla böyle makul ve mantıklı şeyler olmak durumunda değil. Uyduruyorum, bir süper güç bile olabilir yani. Şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Ben senin yerinde olmak isterdim demiş Mustafa. Allah aşkına gel, ben hiç memnun değilim kendimden. Mustafa gel, Mustafa. Gerçek kurtar beni bu hayattan Mustafa. Gel gör bakayım neymiş Doğancan olmak. Saçlı.

Ancak bu şarkının orijinali küfürlü ha diye mesaj yollamış biri de. Canım orijinali bu. Orijinal olmayan o, sen biliyorum onu. Hamam tasada gümüşten nene yeni çıkmış. Onu da biliriz. Repertuarımız geniş canım.

0: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben Neşet.
1: Hoş geldin Neşet, değil mi?
0: Hoş bulduk. Evet, evet.
1: Aa,
0: Doğancan abi.
1: Ne güzel. Neşet Ertaş'tan dolayı mı yoksa dedenin adı mıydı Neşet?
0: Dedenin adını koymuşlar.
1: Aa, güzel. Ne demek bu arada Neşet? Kelime manası ne?
0: Ya, aydınlık, güzellik anlamında Doğancan abi. Çok eski bir isim ama işte çok fazla da yaygın bir isim değil. Dededen olduğu için bu şekilde.
1: Abi dediğine göre yaşının 12 falan olmasını umuyorum.
0: Artı 40 diyelim.
1: Yani çok affedersin de ufal da cebime gir. Abi ben senden küçüğüm, kendine gel.
0: Tamam, önce duruyorum.
1: Tanıyalım, ne iş yaparsın Neşet?
0: Ben muhasebeciyim, turizmde çalışıyorum.
1: O zaman
0: evet.
1: Allah kolaylık versin, sabır diliyoruz.
0: Geçen yılda bağlanmıştım aynı şekilde.
1: Yaparım. Yaklaşık 15 yıldır yaparım bunu. Evet, nedir acaba evet. Şunu çok isterdim dediğin şey?
0: Şimdi en çok istediğim şey, okullar kapandığında denize böyle yatla açılıp gitmek, okullar açıldığında geri dönmek. Neden derseniz, çünkü koy denizde kimsenin olmadığı sakin ortamlarda kafa dinlemek.
1: Peki şey mi? Hani okulların kapanmasını beklene göre çoluk çombalak hep birlikte gidelim diyorsun değil mi?
0: Evet, evet.
1: Yoksa okullar kapansın, sorumluluğum bilsin, ben cehennem olup tek başıma gideyim buradan mı?
0: Hayır, tek başıma değil. Ailece, mecbur ailece.
1: Ne anladık? Nerede kafa dinleyeceksin o zaman yine? Baba! Ne değişti hayatında?
0: Onlarsız olmuyor, mecbur onlarla birlikte oluyor.
1: Şimdi mecbur tırnak içinde, o hoş olmadı. Onlarsız olmuyor, güzel olurdu da mecbur dedin. İyi Neşet, bir gün olur inşallah. Sağ ol, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Çok teşekkür ederim. Herkese günaydın.
1: Günaydın. Hadi hızımızı kesmeden bir telefon daha alalım. Bugünün yayın konu başlığı. Şunu çok...

Ancan senin fırlamalığını hafife alanlar var gördüğüm kadarıyla demiş Birol. Aşk olsun Birol, neyimi gördün? Ha ha, insanın adı çıkmasın.

Yapay zekanın bu işlerine, sanat dünyasına çok fazla laf eden var da. Abi yapın o zaman bu kadar coşkulu, heyecanlı, onları çalak yani. Ben çok seviyorum. İstediği kadar yapay zekalı olsun. Güzel, dinlemesi keyifli yani.

0: Günaydın Doğancan, nasılsın?
1: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben İknur, Gaziantep'ten arıyorum.
1: Oo, güzel Antep'imize selam İknur. Ne haber? Ne iş yaparsın, tanıyalım?
0: İyi, ben bir mobilya şirketinde çalışıyorum. Ne? Yeni çalışanım, 18 yaşındayım.
1: İyi, güzel. Ne yapıyorsun orada? Satışta mısın?
0: Hem satış hem temizlik. Dayımla birlikte çalışıyorum. Şimdi seni dayımla birlikte aradık. Çok umutsuzduk.
1: Kısmet işte.
0: Aynen.
1: Her işi yaptırıyorlar yani orada sana.
2: Aynen, köle gibi çalıştırıyoruz Doğanca.
1: Aha, patron musun sen, kimsin?
2: Yok, dayısıyım ben.
1: Dayı, ha, aile şirketi hesabı, etinden sütünden. İlk Nurcuğum, burası bizim yerimiz falan filan diye dayısı. Değil mi?
2: Beni de yıllarca öyle çalıştırdılar Doğancan. Alışması lazım.
1: E niye sen maruz kaldığın şey, niye o zaman kendi yeğenine de hak görüyorsun?
2: Hayatın gerçeklerini öğrenmesi için tabii ki.
1: Acı doğru.
2: Onun yanında en azından dayısı var. Benim yanımda hiç kimse yok.
1: Vay, inşallah en büyük golü de dayısından yemez.
2: Yok, yemez.
1: Sigortası eksiksiz yatıyor ama, değil mi İlk Nur'un?
2: Tabii tabii.
1: Yemin et.
2: Yani 18 yaşına girince yatacak. Şu an 18 değil.
1: Hana kız, ben koca kadın sandım. Tamam, iyi. O zaman şu an iş öğreniyor seninle beraber, anladım. İyi,
2: evet,
1: güzelmiş.
2: Evet.
1: Peki bugünün i̇yi, konu başlığı istedim. Şunu isterdim dediğiniz ne var ne yok, bunlardan konuşuyoruz. Ne var?
2: Yani neyi isterdim? Az insan çok huzur isterdim. Azıcık aşım dersiz başım isterdim.
1: Evet. Uygulayabilirsin bunu. Yani çok öyle yapamayacağın bir şey mi ki? Ben yapıyorum açıkçası.
2: Ya ben de hayatımda kısmen yapıyorum ama daha iyisini yapmak için şu an bir tık daha fazla çalışmam lazım ondan dolayı.
1: Hmm, şimdi mecburiyetler var, iş yaptığın insanlar var, akrabalar var, maruz kaldığın, doğrudan hani silip atamadığın insanlar var. İyice parayı bulayım, hepsini sileceğim diyorsun.
2: Yo, hepsini parayı bulayım, ben şimdi de sildim zaten çoğunu, birkaç tane, benim için ikizlik ailem var sadece.
1: Mecburiyetler dediğin ne?
2: Mecburiyetler. Çekirdek ailem, onların da ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ek gelir yani.
1: Parayı bağlayayım ondan sonra sileceğim diyorsun.
2: Tabii aynen öyle.
1: İyi, yine o kadar kötü değilmişsin, mağdur etmiyorsun. İyi peki.
2: Yok,
1: İyi hadi Antep'ten de. Ama Antep'ten deyince benim böyle hani sabah enerjisini yah çekerek almak istiyorum sizden ya. Mümkün
2: yani
1: mü?
2: Ben yıllardır zaten senin dinleyenim bu arada. Ben hiç bağlanamadım. Yeğenimin şansına bağlandık. Sen nasıl dersen öyle olsun. Daha
1: tamam, örneklendirelim. Biliyorsun zaten yağ çekmeyi. Şöyle istiyorum sabah enerjisini Gaziantep'ten.
3: Yağ!
1: En azından buna yakın.
2: Tabii ki. Çok bağırmayın ki yani insanların radyosunu.
1: Bir şey olmaz. Onlar bana tahammül ediyor. Sen ne olacak iki yaş geçti. Evet, buyursunlar.
2: Ya.
1: O zaman Gaziantep'e de selamlar, günaydın. Şimdi her yayında birçok yöreden şarkı türkü çalıyorum. Madem öyle, reklama gitmeden bir kuple gelsin de.
4: İlaç gibi radyo.

0: şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa. Şöyle biri olmayı isterdim, şuna sahip olmayı isterdim, şöyle bir gücüm olsun isterdim. Ucu çok açık. Hadi bakalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp hattımızdan mesaj yollayın. 531 785 90 80. Tamam yeter. Sabah sabah fazla zurnaya maruz kaldık. O yüzden kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Bu kadarı az mı yeter, tükendi içim, zorsun zor.

0: güzel şarkıdır bu da.
1: Bugünün yayın konu başlığı şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne var ne yok bunlardan bahsediyoruz. 0212-368-6212 212-368-6212 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. Şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa 0212-368-6212 ya da 0531 785 9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası.

0: süper düğün salonu misafirleri. Gelin ve damadımız birazdan salona giriş yapacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım, lütfen.
1: Sen, sen.
0: Sen.

0: Günaydın demiş, neymiş sevdiği iş?
1: Ha, emlakçı. Mustafa, vay. Komisyon.
0: Komisyon. %2 ke.
1: 2 mi 4 mü? He, adamına göre herhalde değil mi Mustafa?

0: Sen ne isterdin? Ama dur şeyini, o sebebini de söyle öncesinde.
1: Hangi sebebi yani?
0: Hani bir haber çıktı ya.
1: O haberden dolayısıyla ben de aklıma geldi.
0: Ne isterdin?
1: Kadının birisi 45 yıl aynı evde hizmetçilik yapıyor. Ve o ev sahibi çok zengin bir adam. O da babası çıkıyor. Keşke benim, ben onun yerinde olmak isterdim. Keşke benim de babam öyle zengin birisi olsaydı. Onu demiştim. Herkese günaydın bu arada. Baştan söyleyeyim, sonradan söyletiyorsun Doğalcan.
0: Evet, böyle birden hiç hesapta olmayan bir para çıksa yani, özetle değil mi?
1: Evet ya.
0: Mesela böyle ucu bucağı olmayan, ne kadar diyelim, 1 milyar TL gibi bir para kaldı sana, öyle düşün.
1: Evet.
0: Ne yapardın ilk olarak, yapacağın şey ne olurdu?
1: Kaçardım.
0: Nereye gidiyorsun ya, niye?
1: Yani saklanırdım çünkü kimse beni öyle sağ bırakmazdı o parayla diye düşünüyorum. Evet.
0: Önce bir kimseye söylemezdin o zaman, çaktırmazdın. Evet. Buraya yine gelip giderdin bir süre herhalde, çaktırmamak için.
1: Evet, gelip giderdim.
0: Yoksa direkt istifa mı hemen?
1: Yok, istifa etmezdim.
0: Ne yapacaksın?
1: Gelip giderdim, normal bir hayatıma devam ederdim, herkesten saklardım.
0: Nereye kadar ama? O parayı nasıl değerlendireceksin?
1: Yani şöyle... İlk önce mesela kendime böyle bir güzel, istediğim gibi ev alırdım.
0: Ama böyle şey bahçeli.
1: Üst katımda eltimin yaşamadığı, altında görümcemin olmadığı. Ondan sonra ama tek böyle müstakil böyle.
0: Böyle bahçesi olan triplex, evet. Bir villa gibi bir yer mi?
1: Evet.
0: Oradan çıkıp sonra otobüse binip gelmeyeceksin, evet. Buraya sonuçta.
1: Taksiyle gelirdim, ne olacak?
0: Wow.
1: Öyle yapardım.
0: Ama kimseye de söylemez miydin öyle bir evde yaşadığını?
1: Söylemezdim.
0: Gizli halledeceksin.
1: Tabii canım, gizli
0: ama
1: olacak.
0: Ama nereye kadar ya, artık bir yerde duyurman lazım,
1: tamam,
0: bunu.
1: Tamam, bir yerde duyurmam lazım.
0: Sen önce parayı sağlam almak istiyorsun.
1: Evet, emekli falan oluyorum derdim. Ondan sonra işten öyle çıkardım.
0: Anlasın.
1: Ondan sonra.
0: Hadi hayırlısı, eğer yarın öbür gün öyle bir şey olursa. Bizi unutmazsın.
1: Ben bu kadarını hayal etmemiştim ya. O kadının yerinde
0: şey
1: olmak istedim sadece.
0: Tamam. Beni görür müsün en azından böyle bir şey olursa?
1: Tabii ki görürüm. Bütün sevdiklerimi görürüm bu arada.
0: Yalancı, Nazlı.
1: Niye öyle diyorsun Doğancan? Sevdiklerimi görürüm. Sevmediklerimi beni öğrenmesin diye kaçardım işte.
0: Kesin.
1: Aynen öyle.
0: İlk beni satar Nazlı. Teşekkürler, sağ ol. Hadi hayırlısı. Öpüyorum canım.
1: Ben de sizleri öpüyorum.
0: Nazlı köye ev yaptırır bence Doğancan demiş birisi. Yaptırırsın bence. Hadi gelsin bakalım, bir telefon daha alalım. Bugünün yayın konu başlığı: şunu çok isterdim.
2: Güneşi bilmez, ayı bilmez, aşk çölünde zahibi kaybım ben, haykırmaz.
0: Olmayan paranın hayaline kapılıp eltisiyle görümcesiyle arayı bozdu Nazlı demiş Saygın. Saygın yok zaten araları, rahat ol. Anlatıyor bana. Aha, paranın gözü.

Burak yazmış, diyor ki Doğancan dededen kalma şöyle bir 30 daire ne güzel olurdu be, çok isterdim demiş. Tam da bununla alakalı reklam arasında Nazlı'yı tanıyanlar vardır sosyal medyada sık sık paylaştığım için. Nazlı da hani günün konusunu duyunca Doğancan ben de ne isterdim biliyor musun diye bir yorum yaptı.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Ben
1: Yusuf'um. Duyamıyorum. Merhaba.
0: Bir dakika. Alo.
1: Hanımefendi, buraya odaklanırsanız, yoksa son 3 saniyeniz, kapatacağım. Oo, öyle olmaz böyle olur dedi. Kız, manyak mısınız ya? Müsait değilseniz aramayın, sanki ben silah zoruyla aratıyorum ya. Bir dakika diyor bana bir de. Alo.
0: Alo, günaydınlar.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Aydın'dan Bilgin'le görüşüyorsunuz.
1: Ay, söndürün bütün şehrin ışıklarını. Bugün Mizgin yayına bağlandı uzun bir zaman sonra. Ne haber, evet. Ne yapıyorsun?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim valla. Her sabah seni dinliyorum. Bu sabah da radyoyu açmıştım. Kardeşimi uyandırmaya çalıştım. Benim sesimle uyanmadı, senin sesinle uyandı.
1: Süper. Mizgin, ama hoparlörle konuşuyorsun galiba. Onu kulağına alırsın.
0: Yok, hoparlörle konuşmuyorum, hayır.
1: O zaman tuvalettesin, eko yapıyor. Bir böyle şey, ses geri dönüyor. Biraz daha telefonu yaklaştır. Evet, Mizgin'i tanıyan dinleyicilerim vardır. Benim çok eski kıdemli dinleyicilerimden. Çok güzel sesi vardır. Ama öncesinde gelelim konumuza. Sen neyi çok isterdin?
0: Ya az önce Merve Özbey çalınca aklıma geldi aslında. Çocukluktan beri koyu bir yıldız tipi hayranıyım. Ben müzikle uğraşan bir insanım, biliyorsun. Hep hayatımda insanlara konser verdim. Hayatım boyunca hep istediğim şeydir. Yıldız Tilbe konserine gitmek. Yıldız Tilbe'yle bizzat tanışabilmek. Evet.
1: Ama şey, genelde tabii böyle İstanbul'da falan çok konser oluyor da, sen Aydın'dasın değil mi?
0: Aydın'a pek gelmiyor ya. Genelde hani en yakın olarak geldiği konum İzmir, Çeşme tarafları falan. Hani oraya da ben gidemiyorum.
1: Bir şey diyeceğim. Eğer böyle, hani atıyorum, senin bir şekilde gidebileceğin bir tarihte, yakın illerde bir şey olursa bana haber ver. Ben organize ederim o konseri Mizgin.
0: Ciddi misin?
1: Kız ne ki sanki. Aşk olsun. Vallahi atıyorum mesela, diyelim 2 hafta sonra İzmir'de varmış Tancan diye bana haber ver. Ben organize edeyim yani. Ne güzel olur. Senin de hayalin gerçek olsun.
0: Ya çok mutlu olurum.
1: Aşk olsun. Evet Mizgin, bu kolay, onu hallederiz. Şimdi gelelim işin daha zor kısmına. Bize bir şarkı söylemen lazım.
0: Bize bir şarkı söylemen lazım.
1: Hazırlamış, sen zaten hazırlıklısındır kesin.
0: Hazırlıklıyım da ya, ben şunda çok karar veremiyorum. Sanat müziği mi okuyayım, türkü mü okuyayım?
1: Türkü oku, türkü istedi canım. Hadi bir türkü gelsin.
0: Fark ediyor mu acaba böyle...
1: Kız oku artık bir şey, hadi.
0: Allah'ım ya,
1: fark etmez. Ne istiyorsan oku, fark etmez.
0: Ay Allah'ım.
1: Bir dakika. Yok. Dur. Doğru, unuttum ben onu. Mizgin ne yaptı o çocukla, nasıl devam ediyor mu yazmışlar bak.
0: Valla çocukla bilmiyorum Doğancan abi ya, çok.
1: Allah Allah. Dedikodu
0: evet,
1: var.
0: Allah Allah duyalım.
1: Ne oldu, bir evlilik durumu falan olacaktı?
0: Ya abi şöyle, her şey var, evi bile var, her şeyimiz var. Sırf sadece bir işte çalışamadığı için, çalışamamak da değil aslında, iş yok. Görme engelli olduğu için insanların hani çok fazla önyargısı oluyor bizlere karşı.
1: Ama şey, yani bu yüzden iletişiminiz kopmadı değil mi? Hani...
0: Ya iletişimimiz 2 senedir devam ediyor ama artık hani benim inancım kalmadı bir şeylere.
1: Bir yere
0: karşı
1: bağlanmadı hala mevzu diyorsun.
0: 2 yılda az buz bir zaman değil be abi. Hani biz de doğu kültürüyle yetişmiş bir insanız. Hani ondan dolayı sen de az çok halimi anlarsın.
1: Ne kadar böyle boş boş gezeceğiz ha, adı konsun artık diyorsun.
0: Feda ya.
1: Yüzük takılmadı mı peki, böyle nişan falan olmadı
0: yok,
1: mı?
0: Yok, hayır hayır. İşte hani iş olmadan hiçbir şey olmuyor. O da kendince haklı diyor. Hani ben hani...
1: Tamam, evlilik için beklenir belki de, hani bir yüzük, nişan, söz bir şey olsaydı. Ya.
0: İşte o da şunu söylüyor, hani ben ailene gelip neyin garantisini vereceğim, hani kızımıza şunu vaat edebilirim, şunu yapabilirim diye ben ne söyleyeceğim diyor.
1: O da haksız değil de.
0: O da kendince haklı.
1: Evet. Neyse, hayırlısı bakalım ya Mizgin, güzel haberlerini bekliyoruz. Neyse boş ver. Ay, keşke sormasaydım.
0: Yok tuz bastım. Hayır, hayır.
1: İyi, hadi gelsin türkümüz.
0: Evlerinin önü handır, aman yanarda yüreğim külhandır.

0: ya ben de o güzele yalvarayım mı? Gelmezse kareleri bağlayayım mı? Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi allı güzel, yanağı ballı güzel, gel danı belli. Güzel.
1: Bravo. Ağzına sağlık Mizgin'cim. Mizgin'in o güzel sesinden YouTube'da Mizgin Taşdemir yazdığınız zaman diğer türküleri de bulabilirsiniz. Evet, peki. Hadi gelsin bakalım sabah enerjimizde.
0: Aydın'dan herkese günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Peki, o zaman biraz geciktirdim, habere gidelim, hemen ardından devam edeceğiz. Günün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere şunu çok isterdim. Ay, çalacağım abi bu türküyü de çalacağım birazdan, bana ne.
2: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farklı ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat, Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoç'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadi Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Tam da bu güzel şarkının bu sözü eşliğinde diyor ya, göğsümün orta yerine diktim bir incir ağacı. Bir dinleyicim yazmış, diyor ki Doğancan, babam beni lisede okula bırakırken her sabah seni dinleyerek giderdik ve o günün konu başlığıyla alakalı kendi aramızda da konuşurduk, cevaplar verirdik. Hep beraber dinleyip beraber gülerdik. 3 sene önce babamı kaybettim ama her sabah seni dinleyince yine onunla birlikte güldüğümü hissediyorum. Yaptığın sadece bir iş değil bence. İnsanların hayatlarında bilmeden önemli yerlere dinliyorsun. Seni çok seviyoruz demiş. Vesileyle babacığının da mekanı cennet olsun. Ya öyle tabii, yani baktığımız zaman ben burada İstanbul'da bir odanın içinde konuşuyorum ama kimin hayatına nerede nasıl eşlik ettiğimi bilmiyorum. Bir de şöyle mesajlar da çok fazla alıyorum. İşte ben uyduruyorum, liseye giderken dinliyordum, sonra üniversitede bana eşlik ettin, sonra ben aşık olduğum kişiyle evlendim, çocuğumuz oldu, şimdi ona da seni dinletiyorum gibi mesajlar almak da beni gerçekten, hani uzun yıllardır bu işi yaptığım için mutlu ediyor. Ha, bir yandan siz hayatınızla alakalı böyle güzel gelişmeler edinirken benim hala aynı yerde yapıyor olmak bir tadımı kaçırmıyor değil ama bir şekilde farkında olmadan ben kime nerede nasıl eşlik ettiğimi bilmiyorum. Bunları öğrenince de bir yerde mutlu oluyorum haliyle. Selamlar. Belki de şu anda bazılarının en yakın arkadaşlarından biriyim ama haberim yok. Çünkü radyo öyle bir şey. Şimdi sadece büyük şehirlerde, trafikte, yolda vesaire falan dinleniyor diye düşünülüyor. Ama hayır, Anadolu'da mesela ara ara mesajlar, telefonlar geliyor bununla alakalı. Daha önce ben işte sabah 5 gibi koyunları otlatmaya çıkarken açıyorum radyomu. Sen geldiğinde seninle beraber devam ediyoruz. Ben burada işte böyle çayırda, çimende, yaylada kulaklığımda sen bana eşlik ediyorsun diyenler oluyor. Tarlada çalışırken beni dinleyenler var. Ya da dünyanın öbür ucunda, uyduruyorum, Japonya'dan yazıyor adam. Ancak vallahi burada memleket hasretini seninle gideriyoruz vesaire falan diyenler. Bunlar tabii haliyle beni çok mutlu ediyor. Özetle bana şu an kim nerede eşlik ediyorsa işiniz gücünüz rast gitsin, keyfiniz yerinde olsun. İnşallah uzun yıllar boyunca bu muhabbeti beraber paylaşmaya devam edelim. Bugünün yayın konu başlığı: şunu şunu şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne varsa.

0: mantıklı.
1: Bak bir beyefendi yazmış, diyor ki eşimle zorlu bir boşanma süreci yaşadım. Ağır ihanetler sonrası psikolojik olarak herkesten uzaklaştım ama sayende sabahları güne mutlu başlıyorum. Vallahi o süreci atlattım senle beraber demiş. Geçmiş olsun Nasiha. Vallahi sen benim en yakın arkadaşımsın Dancan, iyi ki varsın demiş. Nasiha benim çok eski dinleyicilerimden. Canımsın, öpüyorum. Antalya'dan Fatma selamlar. Günaydın.

Doğancan, bu şarkı bizim 23 Nisan gösterisinde kızların oynadığı bir şarkıydı. Biz de arkada onları taklit ediyorduk. Yaş 34 bu arada demiş. Doğancan, en yakın arkadaşım değilsin ama yine de iyi ki varsın diyen Sezgin, sağ ol. Şimdilik haberin yok ama biz kankayız aslında demiş Samsun'dan Şeko. Vay. Kanki. Kanki. Bir 10.000 ateşlesene ya.

0: Alo?
1: Bu numaradan beni tıklayamadı anladığım kadarıyla. Kapatıyorum. 3, 2. Tamam. Diğer telefonumuzu aldık hemen hızlıca. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Oydu. Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Bursa'dan Kadir.
1: Kadir hoş geldin. Bir hatam olduysa öncelikle çok özür dileyerek başlamak isterim.
2: Estağfurullah.
1: Daha önce konuşmuş muyduk sanki?
2: Çok.
1: Değil mi? Tamam, doğru. Evet. Yine böyle tribe girdim herhalde ben, değil mi? Abi sen
2: girdin, evet.
1: Bilerek yapıyorsun ya.
2: Yok, normal böyle. Öyle şey yok yani herhangi bir.
1: Ama bir hiç mi çaban yok şu an mesela böyle böyle konuşmak için?
2: Ya normal, natural konuşuyoruz işte. Yani, ne bileyim hani.
1: Allah Allah.
2: Hani çay bahçesi olan Kadir. Hani bir ara bir güne konuşmuştuk.
1: Hatırlayamadım o kadarını.
2: Hatırlayamadım.
1: Şey, ama sanki şöyle bir şey demiş miydim? Abi bir sonraki yayına bir şiir hazırlayıp gel gibi bir şey konuş.
2: Hayır hayır. Hayatımda şiir okumadım ben.
1: Ama niye? Okuman lazım ya. Hiç alakası olmayan adamlar okuyor o iğrenç sesleriyle.
2: Ben direkt birebir de daha iyi.
1: Falanlı. Falanlı filanlı
2: genel,
1: Kadir.
2: Genele hitap etmiyorum.
1: Anladım. İyi abi, sen neyi isterdin acaba?
2: Ya kimse istediği gibi olmuyor ya bu hayatta. Boşuna hayal kurmamak lazım.
1: Niye ama oğlum? İyi de ama şu anda da senin birçok sahip olduğun şey zamanında bir hayal değil miydi?
2: Evet öyleydi, vallahi öyleydi. Ama işte bir şeye sahip olduğun zamanın kıymeti gidiyor.
1: Niye? Gitmesin.
2: Öyle.
1: Götürme.
2: Gidiyor ama. Gidiyor artık, o senin ya.
1: Tamam da yani aklın yok mu sonuçta, o olmasını istediğin şey oldu diye artık kıymetini niye azalsın? Kıymetini bildiğin sürece her zaman kıymetli.
2: Yani bir sürü örneğimiz var buna da, boş verin hani, inşallah daha güzel şeyler yaşarız, iyi şey yaşarız da. Biz dinliyorum, herkes çok iyi ya, çok güzel. Hani umutsuz diye, umutsuz yaşayanın
1: hali harap diyorsun.
2: Yani öyle.
1: Evet, bak bir dinleyicim şey yazmış. Kadir abi böyle hıh yapsa rahatlayacakmış gibi diyorlar. Sen böyle mi? Ha böyle.
2: Bak temizleme yapıyorum. Ne bileyim, ben hiç radyodan kendimi dinleyemiyormuşum. Dışarıda konuşuyorum.
1: İyi, bayağı iyi. Sen böyle tam gece gel istersen, gece 2-3 arası bizim radyoda şiir programı yap.
2: Ben onda uyuyorum ya.
1: Kaydederiz, gece veririz o zaman biz.
2: Tamam öyle yapalım.
1: Tamam iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkür ederim herkese. Herkese günaydınlar Bursa'da.
1: Abi estağfurullah, ne demek.
2: Bursa'ya gelince çaya da bekliyoruz Doğancan.
1: Abi ben Bursa'nın etrafını dolaşarak gideceğim eğer yolum düşerse.
2: Yok.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

yıllardır çalmıyordum. Semi Cenk burada sabahımıza eşlik etti. Son yarım saat sevgili arkadaşlar, bugün ucu bucağı olmayan hayal gücümüzü konuşturuyor ve şunu şunu çok isterdim dediğimiz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Şunu çok isterdim şöyle olmayı, şuna sahip olmayı ya da işte ne bileyim işte şöyle bir güce sahip olmayı falan, neyse artık. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın. 531 785 90 80.

gelecekmiş. Ben patronumun yerinde olup gerçekten para kazanamıyor mu onu bir görmek isterdim demiş Aydın. biz de sıkışığız mı diyor sana? Ayak mı yapıyor yoksa gerçek mi onu anlayacaksın ha? Ya gerçekse yerine geçmiş olacaksın artık. Milli futbolcu olmayı çok isterdim. Ülke ülke gezmek gibisi yok demiş Eskişehir'den Alican. Bu yüzden mi istiyordun sadece? Ne bu pazar Konya Beyşehir Göl Festivali'ne Semih Cenk geliyor. Bedava konser en sevdiğimiz diye mesaj yollamış Özlem. İyi Konyalılar o zaman duysun. Ne diyor? Cuma Deryaoğlu, cumartesi de Emre Fel geliyor. Sen de gel demiş. Benim de cuma sahnem var. Bacım, Özlemcim. Ben de cuma akşamı Ankara'dayım. Sevgili dinleyicilerim, bu cuma Ankara'da. Geçtiğimiz ay o parkta buluşmamızın ardından bu böyle olmaz. Ben bir salon ayarlayayım öyle daha değerli toplu sohbet ederiz dediğim buluşmanın zamanı geldi. Sonraki gün yani cuma akşamı buluşuyoruz. Yeni mahallede olacağım. Detaylı bilgi Instagram'a Doğan Can yazın. Orada görürsünüz zaten. Ankara!

0: Pavyona gidecek misin Doğan Can demiş. Seyfo. Geliyor musun? Bilmem, bilmiyorum yani. Saygın. Ne diyorsun, gidek mi bu sefer? Şey neydi, unuttum adını ya. Takipleşiyorum da adamla. Saygın, neydi o şeyin adı? Anladın sen. Alo. Alo. Alo. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğan Bey, ben Haydar, Antalya'dan.
0: Hoş geldin. Antalya'dan kim?
1: Haydar.
0: Ayber.
1: Haydar.
0: Haydar, ha, kolaymış ya, ben niye anlamadım? Haydar. Tanıyalım biraz, ne iş yaparsın Haydar?
1: Doğan Bey, ben personel servisi yapıyorum. Sabah genellikle radyoda frekansta sizin radyo çalıyor. Yalnız personel biraz rahatsız olduğu için sadece kendi duyabilen kadar açabiliyorum onu da. Bugün bu sohbetimize kulak verdim de bayağı hoşuma gitti.
0: Buyur abi. Bir şey mi diyeceksin sen de? Sen ne isterdin?
1: Yok, ben hiçbir şey istemiyorum aslında. Ben sadece Türkiye'deki, dünyadaki demiyorum. Keşke Türkiye'deki insanlar, herkes aynı eşit konumda olabilse. Yani para konusunda, hayat konusunda, sağlık konusunda. Mesela kimsenin kimseden üstünlüğü olmasa mesela. Zengin fakir muhabbeti olmasa mesela.
0: Öyle tabii. Yok, ben hani bunu nasıl bir yerden söylediğini çok iyi anlıyorum. Daha insani bir yerden değerlendirince keşke hani imkan eşitliği olsa. Herkesin işte ne bileyim bir şeyden geri kalmasa, ama hani bu şey üzerinden tabii baktığımız zaman artık para el değiştirdi. Hiç olmayacak adamın cebi tomarla para dolu. Gerçekten çok türlü yeteneklere, yetilere, kabiliyete sahip insanlar hayatta yüzü bir türlü hani maddi anlamda gülmüyor. Evet, ama işte orada da işte çalışanla çalışmayanın da ayrımını yapabilmek lazım. Dün bir tane şey izledim. Bir mahallede vlog çekmişler. Oradaki insanlar diyor ki devlet bize ev versin, devlet bize onu versin. Ama işte yani burada sonuç itibariyle insanlar emeğini ortaya koymadan bunu isteyemezsin günün sonunda. O yüzden evet, keşke daha hani fırsat eşitliği olsa birçok noktada. Herkes yine kabiliyetini konuştursa. Ama biraz tabii ki bu sadece bizim ülke için geçerli değil. Dünyanın birçok yerinde böyle değil ne yazık ki.
1: Yani hocam, benim istediğim bu. Ne para ne de başka bir şey. Yani çok param olsaydı
0: iyi olurdu.
1: Yok, hayır. Bizim Türkiye'nin ağzındaki kelime herkese yardım ederdim. Bütün akrabalarına yardım ederdim.
0: Yalancı. Evet, bu çok eğlenceli konu için çok teşekkür ediyoruz sevgili Haydar. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Antenadan herkese sevgi dolu günaydınlar.
0: Günaydın. Evet, bu arada Hakan İşleyen'den bahsediyordum az önce. Bir sürü mesaj gelmiş. Evet arkadaşlar, bildiniz. Aynen. Bugünün yayın konu başlığı. Şunu çok isterdim diyebileceğiniz ne var ne yok. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Bugünün yayın konu başlığı şunu çok isterdim. Sen ne isterdin?
1: Ben ne isterdim? Görünmez olmayı isterdim.
0: Aha, hadi bakalım. Ne yapardın görünmez olup?
1: Neden, ne yapardım? Şimdi mesela müşterilere gidiyoruz. Evet, müşteri ilişkilerim çok iyi. Hani insanlara çok sevdiğim için, diyaloğu çok sevdiğim için. Ama hani girdiğimiz zaman müşterilerle görüşüyoruz. İyi gidiyor, hoş gidiyor. Ama sonrasında çıkınca acaba arkamızdan ne konuşuyorlar çok merak ediyorum.
0: Sadece müşteri değil bu arada. En yakınında arkadaş zannettiğin, ya, dost tabii, zannettiğin tabii, insanlarda
1: doğru,
0: da var o.
1: Doğru, haklısınız aslında. O konuda da doğru. Ama hani şimdi çok fazla arkadaş edinebilen bir tip değilim. Evet, çok fazla arkadaşım var ama çok az dostum var. Onların hani benim hakkımdaki düşüncelerini az çok bilirim. Böyle çok insanlarla muhatap olmam. Ama müşterileri çok merak ediyorum.
0: Yani ben hani bunun çok... hani dedim ya, sadece müşteri değil arkadaşlar vesaire falan. Bunu nereden biliyorum sence?
1: Tabii ki yediğimiz kazıklardan da.
0: Yok kız, ben de konuşuyorum herkesin arkasından. Yani ister istemez, atıyorum çok sevdiğim biri bile olsa, diyelim kalktı gitti masadan, diğer arkadaşın ay bu da Allah aşkına cerce. Yani ya yapılıyor yani.
1: Hep böyle bu da, değil mi?
0: Evet, biraz sıkıntılı bu arada. Yani hiç sağlıklı olmayabilir uzun vadede görünmez olma hali. Her şeyi bilmeyi ben istemezdim açıkçası.
1: Hani bir laf vardır ya, cahillik mutluluktur diye, ben çok inanırım bu söze. Ama yine de insan merak işte. Ya meraktan ya meraktan.
0: Evet canım, sus. Aynen. İyi yerde fren yaptın. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Günaydın.
0: Canım bu şarkıyı dinlemek istedi. Eğer bir gün denk gelirseniz mutlaka bir Göksel konserine gidin. Çok keyif alacaksınız.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Güzel bir gün olsun inşallah. Keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün diliyor. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diliyorum. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ücretsiz bir şekilde 6 ile 7 arası yani 18-19 arası yine Süper FM'de dinlemeniz mümkün. Instagram'a da Doğan Can yazarsanız kardeşinizi de takip edebilirsiniz. Ayıptır he. Hadi. Buyursunlar, Instagram'a da bekleriz diyor. Ve öpüyorum, çok affedersiniz. Hadi Allah'a ısmarladık. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun. İkinci köprü çift yönde de şu anda rahat. Taliş Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun. Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26. Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40. İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35. Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16. Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17. Belibadi Yeden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla sahilinde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşamlarıysa müziğin eşliğinde unutulmaz anlar seni bekliyor. Biletler tüm online satış platformlarında satışta. Bu eğlenceyi kaçırma. Medya sponsoru K.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Burası. Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor. Sana

Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz.

Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Tüm renkleri buluşturan festival Trakya Müzik Festivali 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla sahilinde. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Vek, Madrigal, Adamlar ve daha birçok sanatçı sahnede. Gündüz deniz, kum, güneş ve etkinliklerle dolu geçerken akşam

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz

Süper FM'deyiz ama gözümüz kulağımız kardeş radyomuz JoyTürk'te. Çünkü bu hafta JoyTürk konser davetiyesi yağdırıyor. Her gün sabah 8-9 ve akşamüstü 17-18 saatlerinde paylaşılan şifreli kelimeleri kaçırma. Hafta sonu yaklaşırken tüm kelimeleri sıralı bir cümle yap. Cuma 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 8 Ağustos İstanbul Red konseri için şansını dene. Süper FM. Tolga Gündüz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Umuran Otu'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Bahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hız limitleri. Trafikte güvenli kalmanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Özgür, ben İzmir'den.
0: Hoş geldin Özgür. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Bayan giyim mağazası.
0: İyi, evet. Kolay gelsin. Nasıl işler teşekkür bu ara?
1: İyi, bizim sezon yazın olduğu için. Yazın daha hareketli.
0: Değil mi? Evet, herkesin böyle bir şey, ay üstüme başıma yeni bir şeyler alayım havası. Çünkü kışın kat kat giyiyoruz ama montun altında ne var kimin umurunda. Ama yazın biraz daha tril tril değil mi?
1: Sıkıntı şu, bayanların canı sıkılırsa alışveriş yapıyorlar.
0: Niye sıkıntı? Yani ne güzel işi, işine geliyor olması lazım.
1: Bizim için artı. Bizim için artı işte. Erkek giyim olsaydı erkeğe ihtiyacı olduğunda alır. Bayan canı sıkıldığında alır. Kavga ettiğinde alır.
0: Senin de işine gelir. İyi. Peki Özgür, nedir acaba şunu çok isterdim dediğin şey?
1: Evlenmemeyi çok isterdim. Evlenebilmeyi. Kesinlikle evlenmek istemezdim.
0: Evlenebilmeyi mi, evlenmek istemezdim?
1: Evlenememeyi.
0: Eğlenmekten mi bahsediyorsun? Ha, evlenmek anladım ben. Ha, niye?
1: Aynen. Evlenmek. Ben dayanamıyorum, evleniyorum.
0: Ne demek bir o? Kaç kere evlendin ki?
1: Bir kere evlendim, boşandım. İkinci kez bir daha evlendim. Şimdi tekrar boşanıyorum. Asıl problem şu, aynı kişiyle gene evleniyorum ben.
0: İkinci eşinle mi? Boşandığın ikinci eşinle tekrar evleniyorsun.
1: Yok, birinci, ikinci kez aldım.
0: Ve şimdi boşandınız, üçüncü kez tekrar aynı kişiyle evleniyorsun.
1: Yok, şimdi ikinci kez boşanıyorum. Üçüncü kez inşallah almam.
0: Tamam, evlendiniz, ayrıldınız, ya acaba biz de yapabilir miydik deyip tekrar evlendiniz, yapamayacağınızı aynen anladınız.
1: Aynen, şimdi tekrar boşanıyoruz.
0: Anladım. Evet, hayırlısı.
1: İnşallah bir daha
0: geri dönmem. Peki çok özel değilse yapamadığınız şey neydi? Neden yürümedi bu evlilik?
1: Yok, anlaşamıyoruz. Ortak arkadaşlarımız yok. Yani biz görücü usulü evlendik. Onun çevresi farklı, benim çevrem farklı. Onun üniversite arkadaşları farklı, benim üniversite arkadaşlarım farklı. Yani ortak bir paydada buluşamadık.
0: Ne olacaktı zaten yani sonuç itibariyle? Herkes farklılıkları buluşturuyor bir şekilde ama uyumlanamıyor musunuz siz?
1: Aynen öyle.
0: Keyif aldığınız şeyler farklı, aynı
1: farklı
0: değil.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hoş geldin Neşet, değil mi?
3: Hoş bulduk, evet. Evet.
2: Aa, Doğan Can abi. Ne güzel. Neşet Ertaş'tan dolayı mı yoksa dedenin adı mıydı Neşet?
3: Dedenin adını koymuşlar.
2: Aa, güzel. Ne demek bu arada Neşet? Kelime manası ne?
3: Ya, aydınlık, güzellik anlamında Doğan Can abi. Çok eski bir isim ama işte çok fazla da yaygın bir isim değil. Dededen olduğu için bu şekilde.
2: Abi dediğine göre yaşının 12 falan olmasını umuyorum.
3: Artı 40 diyelim.
2: Yani çok affedersin de ufal da cebime gir. Abi ben senden küçüğüm, kendine gel.
3: Tamam, önce duruyorum.
2: Tanıyalım, ne iş yaparsın Neşet?
3: Ben muhasebeciyim, turizmde çalışıyorum.
2: O zaman Allah kolaylık versin, sabır diliyoruz.
3: Geçen yılda bağlanmıştım aynı şekilde.
2: Yaparım. Yaklaşık 15 yıldır yaparım bunu. Evet, nedir acaba evet. Şunu çok isterdim dediğin şey?
3: Şimdi en çok istediğim şey, okullar kapandığında denize böyle yatla açılıp gitmek, okullar açıldığında geri dönmek. Neden derseniz, çünkü koy denizde kimsenin olmadığı sakin ortamlarda kafa dinlemek.
2: Peki şey mi? Hani okulların kapanmasını beklene göre çoluk çombalak hep birlikte gidelim diyorsun değil mi?
3: Evet.
2: Yoksa okullar kapansın, sorumluluğum bitsin, ben cehennem olup tek başıma gideyim buradan mı?
1: Bu sabah Doğan

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben İknur, Gaziantep'ten arıyorum.
2: Oo, güzel Antep'imize selam İknur. Ne haber? Ne iş yaparsın, tanıyalım?
1: İyi, ben bir mobilya şirketinde çalışıyorum. Evet. Yeni çalışanım, 18 yaşındayım.
2: İyi, güzel. Ne yapıyorsun orada? Satışta mısın?
1: Hem satış hem temizlik. Dayımla birlikte çalışıyorum. Şimdi seni dayımla birlikte aradık. Çok umutsuzluk.
2: Kısmet işte.
1: Aynen.
2: Her işi yaptırıyorlar yani orada sana.
3: Aynen, köle gibi çalıştırıyoruz bu anca.
2: Aha, patron musun sen, kimsin?
3: Yok, dayısıyım ben.
2: Dayı, ha, aile şirketi hesabı etinden sütünden. İlk Nurcuğum, burası bizim yerimiz falan filan diye dayısı. Değil mi?
3: Beni de yıllarca öyle çalıştırdılar Doğancan. Alışması lazım.
2: E niye sen maruz kaldığın şey, niye o zaman kendi yeğenine de hak görüyorsun?
3: Hayatın gerçeklerini öğrenmesi için tabii ki.
2: Hadi doğru.
3: Onun yanında en azından dayısı var. Benim yanımda hiç kimse yok.
2: Vay, inşallah en büyük golü de dayısından yemez.
3: Yok, yemez.
2: Sigortası eksiksiz yatıyor ama, değil mi İlknur'un?
3: Tabii tabii.
2: Yemin et.
3: Yani 18 yaşına girince yatacak. Şu an 18 değil.
2: Ana kız, ben koca kadın sandım. Tamam, iyi. O zaman şu an iş öğreniyorsun seninle beraber, anladım. İyi, evet, güzelmiş. Evet. Peki bugünün konu başlığı, şunu isterdim dediğiniz ne var ne yok? Bunlardan konuşuyoruz. Ne var?
3: Yani neyi isterdim? Az insan çok huzur isterdim. Azıcık aşım dersiz başını isterdim.
2: Evet. Uygulayabilirsin bunu. Yani çok öyle yapamayacağım bir şey mi ki? Ben yapıyorum açıkçası.
3: Ya ben de hayatımda kısmen yapıyorum ama daha iyisini yapmak için şu an bir tık daha fazla çalışmam lazım ondan dolayı.
2: Şimdi mecburiyetler var, iş yaptığın insanlar var, akrabalar var, maruz kaldığın, doğrudan hani silip atamadığın insanlar var. İyice parayı bulayım, hepsini sileceğim diyorsun.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Burak yazmış, diyor ki Doğan Can, dededen kalma şöyle bir 30 daire ne güzel olurdu be, çok isterdim demiş. Tam da bununla alakalı reklam arasında Nazlı'yı tanıyanlar vardır sosyal medyada sık sık paylaştığım için. Nazlı da hani günün konusunu duyunca Doğan Can ben de ne isterdim biliyor musun diye bir yorum yaptı. Sen ne isterdin ama dur şeyini, o sebebini de söyle öncesinde.
2: Hangi sebebi yani?
1: Hani bir haber çıktı ya.
2: O haberden dolayısıyla ben de aklıma geldi.
1: Ne isterdin?
2: Kadının birisi 45 yıl aynı evde hizmetçilik yapıyor. Ve o ev sahibi çok zengin bir adam. O da babası çıkıyor. Keşke ben onun yerinde olmak isterdim. Keşke benim de babam öyle zengin birisi olsaydı. Onu demiştim.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Mizgin'i tanıyan dinleyicilerim vardır. Benim çok eski kıdemli dinleyicilerimden. Çok güzel sesi vardır. Ama öncesinde gelelim konumuza. Sen neyi çok isterdin?
2: Ya az önce Merve Özbey çalınca aklıma geldi aslında. Çocukluktan beri koyu bir yıldız gibi hayranıyım. Ben müzikle uğraşan bir insanım biliyorsun. Hep hayatımda insanlara konser verdim. Hayatım boyunca hep istediğim şeydi. Yıldız Tilbe konserine gitmek. Yıldız Tilbe'yle bizzatli tanışabilmek. Evet.
1: Ama şey genelde tabii böyle İstanbul'da falan çok konser oluyor da sen Aydın'dasın değil mi?
2: Aydın'a pek gelmiyor ya. Genelde hani en yakın olarak geldiği konum İzmir, Çeşme tarafları falan. Hani oraya da ben gidemiyorum.
1: Bir şey diyeceğim. Eğer böyle hani atıyorum senin bir şekilde gidebileceğin bir tarihte yakın illerde bir şey olursa bana haber ver. Ben organize ederim o konserimiz gün.
2: Ciddi misin?
1: Kız ne ki sanki. Aşk olsun. Valla atıyorum mesela diyelim 2 hafta sonra İzmir'de varmış daha önce diye bana haber ver. Ben organize edeyim yani ne güzel olur. Senin de hayalin gerçek olsun.
2: Ya çok mutlu olurum.
1: Aşk olsun. Evet Mizgin bu kolay onu hallederiz. Şimdi gelelim işin daha zor kısmına. Bize bir efendim, şarkı söylemen lazım.
2: Bize bir şarkı söylemen lazım.
1: Hazırlamışsın sen zaten hazırlıklısındır kesin.
2: Hazırlıklıyım da ya ben şunda çok karar veremiyorum. Sanat müziğimi okuyayım, türkümü okuyayım.
1: Türkü oku, türkü istedi canım. Hadi bir türkü gelsin.
2: Fark ediyor mu acaba böyle...
1: Kız oku artık bir şey hadi.
2: Allah'ım
1: fark etmez. Ne istiyorsan oku fark etmez.
2: Ay Allah'ım.
1: Bir dakika yok. Dur. Doğru unuttum ben onu. Mizgin ne yaptı o çocukla nasıl devam ediyor mu yazmışlar bak.
2: Valla çocukla bilmiyorum Doğancan abi ya çok.
1: Allah Allah. Dedikodu
2: evet,
1: var.
2: Allah Allah duyalım.
1: Ne oldu bir evlilik durumu falan olacaktı?
2: Ya abi şöyle her şey var evi bile var her şeyimiz var sırf sadece bir işte çalışamadığı için çalışamamak da değil aslında iş yok. Görme engelli olduğu için insanların hani çok fazla ön yargısı oluyor bizlere karşı.
1: Ama şey yani bu yüzden iletişiminiz kopmadı değil mi? Hani...
2: Ya iletişimimiz 2 senedir devam ediyor ama artık hani benim inancım kalmadı bir şeylere karşı.
1: Bir yere bağlanmadı hala mevzu diyorsun.
2: 2 yılda az buz bir zaman değil be abi. Hani biz de doğu kültürüyle yetişmiş bir insanız. Hani ondan dolayı sen de az çok halimi anlarsın.
1: Ne kadar böyle boş boş gezeceğiz ha adı konsun artık diyorsun.
2: Feda ya.
1: Yüzük takılmadı mı peki böyle nişan falan olmadı
2: yok,
1: mı?
2: Yok hayır. İşte hani iş olmadan hiçbir şey olmuyor. O da kendince haklı diyor. Hani ben
1: tamam evlilik için beklenir belki de hani bir yüzük nişan söz bir şey olsaydı. Ya.
2: İşte o da şunu söylüyor hani ben ailene gelip neyin garantisini vereceğim hani kızımıza şunu vaat edebilirim şunu yapabilirim diye ben ne söyleyeceğim diyor.
1: O da haksız değil de.
2: O da kendince haklı.
1: Evet neyse hayırlısı bakalım ya Mizgin güzel haberlerini bekliyoruz neyse boşver keşke sormasaydım.
2: Yok sorun değil. Hayır.
1: İyi hadi gelsin türkümüz.
2: Evlerinin önü handır aman yanarda yüreğim külhandır. Yanarda yüreğim külhandır. Görmeyeli çok zamandır aman ya ben de o güzele yalvarayım mı? Gelmezse kareleri bağlayayım mı? Haydindi hopla da gel, şalvarın topla da gel, cebini yokla da gel. Haydindi allı güzel, yanağı ballı güzel, gel danı belli, belli güzel.
1: Bravo! Ağzına sağlık Mizgin'cim. Mizgin'in o güzel sesinden YouTube'da Mizgin Taşdemir yazdığınız zaman diğer türküleri de bulabilirsiniz. Evet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bir açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, haykırışlarla.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoş'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sürt bir çeşmeye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.